0: Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. One three five six eight one three five two three.
1: Tamam.